DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da.

radyo fenomen. Playlistindeki en favori şarkılar.

Playlistindeki en favori şarkılar.

0: Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.

radyo fenomen. Playlistindeki en favori şarkılar. Fenomen.

Geçtiğimiz sene başlayan Echoes by In adlı dünya turnesi bu yıl devam ediyor. Önümüzdeki aylarda İrlanda, İspanya, İngiltere gibi farklı ülkelerde sahne alacak. Sonbahar aylarında ise bu defa

0: Steve Fox ve Freak It. Birazdan hemen öncesinde ise bu defa Black Eyed Peas ve Boom Boom Pow. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010'lar.

0: Radyo Fenomen. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydın, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'lar başlıyor. Cosi, Onita, Feel.

Trend Darob ile 10.07 oldu saatimiz. Günaydın, hafta sonları Radyo Feromen burası, ben Serdar. Feromen 2010'lara başladık bile. Her hafta sonu her pazar sabahı yaptığımız gibi 10'dan 11'e kahvaltılarınıza eşlik ederken müzik dünyasının o dönemki hit single'larını hatırlıyoruz. İşte onlardan bir diğeri Domino, yani Jessie J mikrofonda.

İstanbul'da en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Yeah, yeah. I hope you

0: Radyo Fenomen. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydın, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'lar başlıyor. Cosi Onita Feel.

şarkısı Darob ile 10.07 oldu saatimiz. Günaydın, iyi hafta sonları. Radyo Feromen burası, ben Serdar. Feromen 2010'lara başladık bile. Her hafta sonu her pazar sabahı yaptığımız gibi 10'dan 11'e kahvaltılarınıza eşlik ederken müzik dünyasının o dönemki hit single'larını hatırlıyoruz. İşte onlardan bir diğeri Domino, yani Jesse J mikrofonda. I'm

0: Geçmiş sene başlayan Echoes by İnadı dünya turnesi bu yıl devam ediyor. Önümüzdeki aylarda İrlanda, İspanya, İngiltere gibi farklı ülkelerde sahne alacak. Sonbahar aylarında ise bu defa Amerikalı müzikseverlerle buluşacak farklı şehirlerde. İna terminisi burada. Radyo Feromen burası. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Feromen 2010'larda John Reeve Vox ve Freak It. Birazdan hemen öncesinde ise bu defa Black Eyed Peas ve Boom Boom Pow. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Feromen kalitesinde. Feromen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi, bir adım önde.
9: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik. Fenomen.
1: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010'lar.

geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: I went deaf on a bitch. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkes hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi önümüzdeki bir saat boyunca yine birlikteyiz. Müzik, sanat, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? Fenomen Kafe'ye bu hafta sonu iki teknoloji haberiyle başlayacağım. Aslında bir tanesi biraz daha yapay zeka ağırlıklı. Şimdi günümüzün yapay zeka modellerine biz bilgiyi önden yüklüyoruz. Yani günümüzde internette olan bilgileri aslında bizlere sağlıyor bu yapay zeka modelleri. Peki acaba 1930'larda yapay zeka olsaydı nasıl bir bilgi sunardı bizlere? Buna dair ilginç bir model var. Tolkien adlı bir yapay zeka modeli. Sizlere ondan bahsedeceğim. Diğer haberimse WhatsApp cephesinden olacak. Popüler uygulama yedekleme sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Böylece bizleri biraz daha böyle Google Drive ya da iCloud bağımlılığından kurtarmaya çalışıyor. Müzik cephesinde The Rolling Stones'un yepyeni projesinden bahsedeceğim. Etrafta gizemli posterler karşımıza çıkmaya başladı. Foreign Tongues adlı bir proje bu. Efsanevi müzik grubunun yeni çalışmalarında bakalım bizleri neler bekliyor.

0: Ve yaşam haberinde ise domino etkisinden bahsedeceğim sizlere. Yani bu nedir ve ne işe yarıyor acaba hayatımızda bu domino etkisi dediğimiz şeyi kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Alışkanlıkların bir araya gelmesini anlatan bir etki bu. Ve son kısımda da Google Trends'te son bir haftalık süreçte acaba bakalım internette en çok neleri aradık araba terimlerinden şöyle kısaca bir gündemi de konuşmuş olacağız. Herkes hazırsa Fenomen Kafe başlıyor.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Aslında hafta içi sabah modunda birazcık şöyle bahsetmiştim. Detayına biraz girmek istiyorum. Hatta cahil yapay zeka şeklinde duyurmuştum. Şimdi günümüzde yapay zeka modelleri internetteki bilgileri bizlere sağlıyor. Ve internetin de işte 2000'li yıllardan itibaren hayatımızda olduğunu düşünecek olursak genel manada gündemi güncel konular üzerinden, güncel bilgiler üzerinden yapay zeka modelleri bize sunuyor. Ve Tolkien adlı bir yapay zeka modeli var ki araştırmacılar onun acaba 1930'lar öncesi metinler dikkate alınarak beslendiğinde bizlere nasıl sonuçlar ortaya çıktığını araştırmışlar. Yani güncel internet verileri değil de 1930'lar öncesine ait metinlerle eğitilen bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. İnterneti bilmiyor bu yapay zeka modeli. Akıllı telefonlar, sosyal medya falan yok. Kendisini beslediğimiz veriler de işte kitaplar, gazeteler, tarihi kaynaklar falan. Haliyle 1930'ların bakış açısıyla bizlere yanıt veriyor. Tabii burada amaç yalnızca eğlenmek değil. Araştırmacılar yapay zekanın bilgiyi nasıl öğrendiğini, eğitim verisinin sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Bakalım bu araştırma sonucunda karşımıza neler çıkacak? Yani gerçekten de yapay zeka kendi kendine bir şekilde öğrenme yetisine sahip mi? Yani o dönemin verileriyle beslesek de yapay zeka bir şekilde acaba yavaş yavaş günümüz bilgisine o seviyeye ulaşabilecek mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam edecek. Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. The Roop ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.
3: Hep tatil
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
6: İçtikçe keyifli seveceksin.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde cinsat.
8: Fusty. Hayatın dengesi kaçtığında Fusty yanında.
9: Fusty. Biletini al gel. Hayatını yakala. Biletini al hep. Eğlenlere bak.
10: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Yapı Kredi, bir adım önde.
13: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
2: Reklam.
0: Radyo Fenomen.
14: Maksimum hit müzik.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam ediyor.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Sizde de aynı durum var mı bilmiyorum ama şimdi benim WhatsApp şöyle girdiğimde depolama ayarlarına baktığımda gerçekten de epeyce bir yer kaplıyor. Yani ne zamandır WhatsApp'ı kullanıyorum bilmiyorum, bir 15 sene falan oldu herhalde. Sürekli videolar, fotoğraflar, epeyce onun da hafızası şişmeye başladı. O da haliyle telefonun kendi hafızasını etkiliyor. Şimdi WhatsApp sohbet yedekleme sistemini değiştirerek Google Drive ve iCloud bağımlılığını azaltıp kendi sunucularına geçmeye hazırlanıyormuş. Bu yeni sistemde yedekler yine tabii şifreli olacak ve WhatsApp bile içerikleri göremeyecek deniliyor. Kullanıcılara yaklaşık 2 GB ücretsiz depolama ve aylık yaklaşık 1 dolar karşılığında 50 GB seçenek sunulacakmış. Tabii giriş için parmak izi, yüz tanıma, passkey gibi güvenlik yöntemleri de kullanılacakmış. Bu ücretsiz 2 GB çok yetersiz değil mi? Yani zaten hiçbirimize yeteceğini düşünmediğim ama WhatsApp tarafında eğer bir depolama kullanmak istiyorsak belki de o aylık 1 dolar karşılığında bir ücrete mecbur kalabiliriz. Tabii hala Google Drive'ı ya da işte iCloud gibi depolama seçenekleri de eminim ki bize sunulacaktır. Bakalım WhatsApp bu konuda istediği sonuçlara ulaşabilecek mi? Biraz daha ucuz ve daha böyle geniş kapsamlı bir yedekleme sistemi açıkçası benim de beklenti. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Mutlu hafta sonları. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Müzik dünyasından bir habere geçelim. The Rolling Stones, efsanevi grup. Sosyal medyada paylaştıkları gizemli posterler ve kare kodlarla Foreign Tongues adlı yeni bir projeyi duyurmaya hazırlanıyor. Farklı şehirlerde görülen bu posterlerde grubun ikonik logosu ve çeşitli dillerde yazılar yer alırken yönlendirilen site üzerinden eski albümlere gönderme yapan ürünler de sunuluyor ve bu hamle tabii grubun 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds sonrası yeni bir albüm ya da özel bir proje ihtimali güçlendiriyor. Yapımcı Andrew Watt ve gitarist Ronnie Wood daha önce 2026'da yani bu yıl içerisinde yeni müzik geleceğini ima etmişti. Ancak tabii planlanan turnenin iptal edilmesi ve Keith Richards'ın yoğun tempoya hazır olmaması gibi gelişmeler bu projenin detaylarını belirsiz bırakıyor. Bakalım 2026 içerisinde The Rolling Stones hayranları yepyeni bir albümle karşılaşacak mı?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam edecek.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10.000 lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam ediyor.

0: yolu. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye şimdi yaşam haberiyle devam ediyoruz. Domino etkisinden bahsedeceğim sizlere. Geçenlerde bu konuda bir makaleye denk geldim ve sizlerle paylaşmak istedim. Aslında özeti şu: alışkanlıklarımız hayatımızı belirliyor ve bu alışkanlıklar ne kadar olumlu, pozitif alışkanlıklar olursa aslında hayatımızda o yönde değişiyor. Bu domino etkisi denilen şey şu: bir davranışın ya da olayın diğerlerini tetikleyerek zincirleme şekilde ilerlemesi. Yani tıpkı bir domino taşının devrilince diğerlerini de devirmesi gibi. Bu etki sadece olumsuz değil, pozitif değişim yaratmak için de kullanılabiliyor. Yani küçük bir alışkanlık, ne bileyim işte erken kalkmak, egzersiz yapmak, işte sigarayı bırakmak gibi zamanla başka iyi alışkanlıkları tetikliyor. Bunun temelinde davranışların birbirine bağlı olması ve insanların tutarlılık gösterme eğilimi yer alıyor. Pozitif domino etkisi oluşturmak için motive eden küçük bir alışkanlık seçip bunu düzenli yapmak, zor gelirse de işte küçültmek ve sürekliliği korumak yeterli. Çünkü işte bu süreç sonuçtan daha çok istikrarlı ve ilerleme ile büyüyor. Yani özetle kendinize mutlaka birkaç tane şöyle küçük olumlu alışkanlık bulun. Dediğim gibi telefon bağımlılığını azaltmak olabilir, daha çok spor yapmak, daha çok su içmek, yani tamamen size kalmış bu. Bu küçük alışkanlıklarda biraz tutarlılık gösterin ve daha sonrasında şunu fark edeceksiniz ki bu küçük alışkanlıklar yeni daha olumlu alışkanlıkları da beraberinde getirecek.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Serdar ben, Fenomen Kafe'de son kısma geldik yine. Her zaman yaptığımız gibi isterseniz bir Google Trends'e bakalım. Yani son bir haftalık süreçte acaba internet üzerinde en çok neleri aradık, sorguladık, konuştuk ve merak ettik diyelim. Tabii yeni hafta özellikle Galatasaray, Fenerbahçe derbisi ve üzerindeki, yani konu üzerindeki aramalarla geçmiş, öyle gözüküyor. 2 milyondan fazla arama var, işte maçın hakemi, oyuncular, skor falan derken gerçekten de özellikle haftanın başında epeyce bir konuşuldu derbi ve derbiye dair aramalar. Tabii hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi maçları da yaşandığı, olduğu, gerçekleştiği için spor severler, özellikle işte Bayern Münih ve PSG ve Arsenal, Atletico Madrid arasındaki maçları ve skorları epeyce bir aramış. Özet görüntüler için Google içerisinde epeyce bir spor ve futbol diyelim mesaisi yapılmış. Yine spor cephesinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerine dair aramalar, yani özellikle adaylar cephesinden diyelim, dikkat çekiyor. Öte yandan şöyle listeye bir bakıyorum. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu hafta içerisinde çarşamba günü özellikle açıklanmıştı ve ekonomi cephesinde tabii önemli kararlardan bir tanesiydi. Ona dair aramalar var. Bir de benim dikkatimi çekti. Güzel de bir duyuru oldu bu tabii. Melike Şahin cephesinden sevilen yıldız anne olacağını duyurdu ve Melike Şahin aramaları da yine Trends listesinde benim dikkatimi çeken başlıklar arasında. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar diyelim. Yeni haftada sizlere güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu da tabii ki Fenomen Kafe'de tekrar buluşalım. Olur mu? Hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Pool.
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: Enpara, Enpara.
0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
11: Her şeyim var annem.
12: Der inan.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: gel Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: gel, hayatını yakala, biletini al hep, eğlenmene bak.
1: biletinial.com Hayatını yaşa.
2: Çeşit çeşit getirir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getirir.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Radyo Fenomen.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Drup ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
8: Her şeyim var annem. Der.

0: Fenomen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te. Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen ilk 40.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Yine iddialı, çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası listenin uzun soluklu isimlerinden DJ Snake ve Paradise sonrasında bir basım aktif yükselişte 39 numaradayız. Kalabalık bir kadro bizi karşılıyor. Damiona David önderliğinde Tyler ve Neil Rogers destekli single'ı bu haftanın 39 numarası.

ve Ordinary Moody Schaffhaus remixiyle Radyo Fenomen'deydi. Fenomenik 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Bu arada şayet gün içinde daha fazla Afro House dinlemek istersen en yeni web radyolarımızdan Fenomen Afro'ya mutlaka göz at. Web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından Afro House'un o kıpır kıpır şıkır şıkır ritimlerine 7/24 ulaşabilirsin, aklında olsun. Bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde Zeyna bizi karşılıyor.

0: Geçtiğimiz dakikalar 2000'li yılların başından günümüze kariyerlerini başarıyla sürdüren prodüktör DJ ikilisi Global DJs ve Give It To Me Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Ed Sheeran bizi karşılayacak. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
4: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
3: En para, en para.
5: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
7: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de. Ne istersen Neon1.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
4: there. Reklam. Radyo Fenomen.
5: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
6: 32 numara.

0: Yıllık kelimenin tam anlamıyla müziğe dönüş yılı oldu. Tam 10 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz aylarda hatırlarsan The Romantic isimli albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden ilk single'ı I Just Might Phenomenic 40'ın bu hafta 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Phenomenic 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımdı. Ve birazdan 28 numarada Dave & Tams ikilisi bizi karşılayacak.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Drup ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk,
1: bir mutluluk getir. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
5: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: Enpara, Enpara.
7: Reklam. Radyo Fenomen.
8: Maximum
9: Hit Music. Şuan ilk 40.
8: 28 numara.
9: Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me ask your part.

0: 25 numara.
1: Fenomen de yeni.
0: Dominic Fike. Baby doll.

0: yıl Oscar ödül töreninden ödülle ayrılmayı başaran single K-pop Demon Hunters Quest ve Golden Radio Fenomen'deydi. Fenomen ilk 40'ın 24 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı geri sayımda ve birazdan 23 numarada Enfores bizi karşılayacak.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
2: there. Reklam. Kasko teklifleri en barada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
2: En para, en para.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Biletini al gel. Hayatını yakala, biletini al hep, eğlenmene bak.
8: Biletini al.com, hayatını yaşa.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
1: Her şeyim var annem.

0: Allergin hediyeleri Pazarama'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum
2: hit müzik. Şu an ilk 40.
3: 23 numara.
4: Fenomen. Fenomen'de yeni.
5: M4S. Fallen Angel.

0: Fenomenik 40'ın bu hafta 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık ama önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimiz single'lardan. İşte bu haftanın aday single'ı Siko Toy ve Minelli ortaklığı Radyo Fenomen'de Yesterday.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: Fenomen'de yeni.
3: Take me back to yesterday when I was fine on my own.
2: Siko Toy, Minelli.
4: Hi, I'm Minelli. This is Radio Fenomen. Yesterday. Maximum hit music.

en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta. Ben DJ KBL ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bırakmıştık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim ve işte bu haftanın 20 numarası. The Silent Partner ve I'm Learning Radyo Fenomen'deydi. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde Mike Is Mind bizi karşılıyor. Radyo Fenomen.

0: Yıllar içinde defalarca yeniden düzenlendi ve hemen her seferinde büyük başarı elde etti. İşte bu kez Noir Glass prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen Tokyo Drift Radyo Fenomen'deydi. Fenomen ilk 40'ın bu hafta 17 numarasındaydı. Bir basamaklık yükselişle 16 numaraya geçtiğimizde yine tempoyu düşürmüyoruz. Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde olan iki isim Gordo ve Reina Zonnevelt ortaklığı Radyo Fenomen'de Loco Loco.
1: Fenomen'de yeni.
2: Gordo, Reina Zonnevelt.
1: Loco Loco, contigo. Loco Loco.

0: Fenomenik 40'ın hızlı yükselen isimlerinden Trap Mafia House ve Mafia Style bu hafta 13 numarada yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye, adım adım ikona doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 12 numarada dans dünyasından Anima bizi karşılayacak.
1: Dub Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
5: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: En para, en para.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
10: 12 numara.

0: anda Kato ve John ikilisiyle tempoyu yükselttik. Bu hafta Fenomenik 40'ın 9 numarasında yer aldılar. Bu da demek oluyor ki artık ilk 10'dayız. 10 numarada biraz önce Hugel ve Salt ikilisini dinlemiştik. Tempoyu düşürmüyoruz. Birazdan 8 numarada David Guetta, Terry Swims ve Tonzana üçlüsü bizi karşılayacak.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: gel Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Carista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Carista forever
2: and love is always there. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik. Şu an ilk 40.
7: 8 numara.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Drup ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Biletini al.com. Hayatını yaşa.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love
5: is always there. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
10: 3 numara.

0: Pekala, hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen İlk 40'ta. Ben DJ KB ile geri sayımda, biliyorsun adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. İşte zirvenin en büyük ortağı açıkçası benim gönlümdeki bir numara. French Montana ve Max B ortaklığı Ever Since You Left Me bu haftanın da iki numarası oldu. Bir basamaklık yükselişle zirveye geldiğimizde yine geçtiğimiz haftaki yerini koruyan BB Rexy ve Faithless bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Fenomen İlk 40'ın bu hafta da bir numarası New Religion. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen İlk 40.
2: Bir numara.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
6: Bu?
8: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.
10: Biletinial.com, hayatını yaşa.
11: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
12: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Enpara, Enpara.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Müzik.
5: I went deaf on the bitch.

0: Fenomen de yeni.
1: End of beginning.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı.

0: avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye

0: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Eksik varsa getir. Bir mutluluk getir. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam. Radyo Fenomeni.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

istiyorsa ister Migros gelsin sana. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç fora vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı
4: Kredi bir adım önde.
6: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra Paket Bebek Bezleri 349 TL'ye Civil'de. Hayat.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Her şeyim var annem. Der.

0: anneler günü hediyeleri Pazarama'da.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
3: Hayat sana Civil. Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
4: Reklam. Radyo fenomeni.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: gel Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Civil'de bahar kampanyası. Dolu akülü arabalar 9.999 TL, patenler 899 TL'ye Civil'de.
0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
1: Reklam.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Civil'de bahar kampanyası. Bebek takımlar 399 TL, ilk adım ayakkabıları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bu?
3: Bu? Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
3: Reklam.
0: Radyo Fenomen.